Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyere duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici, ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, 1-2 saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, 1 yaş üstünde 5 kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
0: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz. Adieu FM.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur. Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Kamu spotu.
2: Su geleceğimiz.
3: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimiz.
2: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir.
9: Su geleceğimizdir.
10: Su geleceğimizdir.
11: Su geleceğimizdir.
12: Su geleceğimizdir.
13: Su geleceğimizdir.
14: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
15: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
2: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
16: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
17: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
18: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
19: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
20: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
21: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
22: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
23: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.

0: aleyli, aleyli, hey hey hey.
1: Radyo FM. İsterseniz radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adıyaman Radyo

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: Kamu spotu.
2: Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz.
0: Adıyaman Üniversitesi

0: deliye deliye. Ben eldum gideyirum, ben eldum gideyirum. Sormayısın nereye, sormayısın nereye.
1: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Radyo FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur.
0: Radyo FM Radyo Dergisi. Kamu spotu. Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Naber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

Merhabalar değerli dinleyenler. Bugünkü programımızda Bayburtlu Zihni'ye yer vereceğiz. Asıl adı Mehmet Emin olmasına rağmen bütün şiirlerinde Zihni mahlasını kullandığı için Bayburtlu Zihni olarak tanınan ünlü saz şairi 1797 yılında Bayburt'ta doğdu. Burada başladığı tahsilini Trabzon ve Erzurum medreselerinde tamamladıktan sonra 20'li yaşlarda İstanbul'a gitti. Bazı devlet büyüklerine sunduğu kasideler sayesinde Divan-ı Humayun kalemine katip olan Bayburtlu Zihni, 10 yıl sonra 1826'da tekrar Bayburt'a döndü. 1828-1829 Rus istilası sırasında memleketini terk ederek Erzurum'a gitmek zorunda kalmış ve burada önce Derviş Paşa'nın, daha sonra Erzurum valileri Rauf, Galip ve Eynli Salih Paşalarla Osman Paşa'nın katipliklerini yapmıştır. Bir süre sonra tekrar İstanbul'a gidip Çanakkale muhafızı Vasıf Paşa'ya mektupçu olan Bayburtlu Zihni, 1838'de hacca gitmiş ve geri dönüşünde tahta çıkan Sultan Abdülmecid'i yazdığı bir cülusiye ile tebrik etmiştir. Bununla birlikte tertip ettiği divanını 1839'da Bab-ı Ali'ye takdim etmesi üzerine hocalık rütbesiyle taltif edilmiştir. Daha sonra Reşit Paşa'nın divan katibi olarak donanmayla Akka'ya giden Zihni, 1846'da önce Hopa, sonra Of mal müdürlüklerine tayin edilmiş, bir müddet sonra da sırasıyla Ünye, Karaağaç, Sürmene, Vakfı Kebir, tekrar Ünye mal müdürlüklerinde bulunmuştur. Ünye'de ikinci defa görevliyken hastalanan Bayburtlu Zihni istifa ederek 1858'de Trabzon'a dönmüş, memleketini çok özlediği için kendini biraz iyi hissedince Bayburt'a dönmeye karar vermiştir. Ancak bu yolculuk sırasında Trabzon'a 4 saat mesafede Bahçekaya köyünde 1859 yılında vefat etmiştir. Bayburtlu Zihni her asırda mevcut olan birçok benzeri gibi taşrada, devrinin edebi muhitlerinden uzakta yetişmiş ve bu muhitlere ancak şahsiyeti teşekkül ettikten sonra girmiştir. Bir aruz şairi olarak Zihni'nin halk şiiri geleneklerine oldukça açık bir muhitte ve devirde yetişmesi onu hece veznini de kullanmaya yöneltmiş ve hece vezniyle yazdığı şiirler kendisini devrin en dikkate değer sanatkarları arasına koymuştur. Böylece o hem aruz hem de hece vezninden yürüyen zevki hece vezni geleneğinde birleştirmeye çalışan ilk şair olmuştur. Bunun yanı sıra hece ile yazdığı şiirlerinde dili kısmen sadeyken aruzla yazdığı şiirlerde yer yer Türkçe olmaktan çıkıp adeta Arapça ve Farsça söylenmiş bir mısra yapısına ulaşmıştır. Daha çok içinde yaşadığı devirden ve karşılaştığı haksızlıklardan şikayet eden hicviyeleri ve sıla hasretini dile getiren konuşmalarıyla dikkat çeken Bayburtlu Zihni, gönlünün acılarını ve mizacının taşkınlıklarını şiirlerine dökmek suretiyle sıla hasretini dindirmeye çalışmıştır. Bununla beraber Ahmet Hamdi Tanpınar onun Bayburt'un Ruslar tarafından işgali üzerine kaleme aldığı ve Nevres Paşa tarafından Şehnaz, Saadettin Kaynak tarafından da Tahir Buselik makamlarında bestelenen Vardım ki yurdundan ayağı göçürmüş mısrağıyla başlayan meşhur şiirinde ulaştığı şekil mükemmelliğiyle koşma tarzını adeta değiştirdiğini belirtmiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Bayburtlu Zihni'ye yer verdik. Programımızın bir başka bölümünde bir başka örnek şahsiyette buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur. Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Kamu spotu. Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın. Korunan damla geleceğimizdir.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Değerli dostlar, Süleymaniye Camii ibadete açılacaktır ve 8 Haziran 1557'de ilk cuma namazı kılınacaktır. O gün muhteşem hükümdar elinde tuttuğu anahtarları koca mimara uzatırken şöyle diyecektir: "Berhudar olasın Sinan. Devrimde senin gibi bir mimar yetişmiş olmasından iftihar ediyorum. Bu bina eylediğin Beytullah'ı duayla yine senin açman muradımdır. Buyur." Değerli dostlar, Nailli bir beytinde elemli, kederli gönlünü yakıp yıkanlara selamet ve mutluluk dilerken şöyle der: "Yıkanlar hatırın naşadımı ya Rab berhudar olsun. Benim için na murad olsun diyenler bermurad olsun." Değerli dostlar, Hayreti yaklaşık bir mealle sitem taşı sevgilinin aşkın bir lütfu. Eğer bunu böyle bilmezsen aşk bahçesinde mesut olamazsın dediği bir beyti şöyle: "Sengi cevri miveyi mührü muhabbet bilmeyen, bağ aşk içinde siz sanman ki berhudar olur." Ve Yunus, Büyük Yunus da der ki değerli dostlar: "Bu dünya kime kaldı, kimi berhudar kıldı? Süleyman'a kalmadı onun berhudarlığı." Efendim, dile döktüğümüz metinlerde ortak bir kelime var. Neydi o? Fark ettiniz mi? Berhudar. Hani genç ya da küçük yaşlarda bir çocuk yaşlı birinin elini öper ve yaşlı adam ya da teyze şöyle der: "Berhudar ol evladım." Değerli dostlar, "berhudar ol evladım" ifadesi pek bir meşhurdur. Eski Yeşilçam filmlerindeki dedeler, evliyalar, saygıyla ellerine yapışan, öpmeye çalışan ya da ellerini öpüp alınlarına koyanlara bu meşhur replikle mukabele eder: "Berhudar ol evladım." Peki nedir berhudar olmak? Nedir berhudar? Değerli dostlar, berhudar Farsça ber ve hor kelimelerinin terkibinden doğmuştur. Berin ve horun kullanım alanları oldukça geniş. Ancak biz burada ayrıntıya girmeyeceğiz. Çünkü buna ne süremiz ne konumuz müsait. Efendim, berhudar olmak, kısaca iyi gün görmek, nasipli, hayırlı, hisseli, devletli olmak anlamlarına geliyor. Aslında bir hayır duası ya da temennisi hükmünde. Turan Karataş, berhudar kelimesi için şunları söylüyor bir yazısında: "Hissement, behrement, feyziyab, nasipdar, mesut dahi Osmanlı Türkçesinden neredeyse aynı manada kullanılıyor. Mutlu onan, mükafatını alan, umduğuna ermiş, nail olmuş karşılıklarını ise yeni sözlüklerde görebilirsiniz daha çok. Muallim Naci malum sözlüğünde yalnız insan hakkında kullanılır kaydını düşmüş açıklamasının ardından. Farsça'da özgün seslendirilişini esas alarak berhordar şeklinde yazan iki kaynak olsa da bana sorarsanız Türkçe'de daha zarif bir sese kavuşmuş kelime. İlk hecedeki ince sesin etkisiyle, baskısıyla berhudar biçiminde söylendiğini de duymuşluğum var. Efendim, her ne kadar çok yaşa, mutlu ol, hatta bahtiyar ol gibi kelimeler söz konusu olsa da bir büyüğün küçüğüne, bir dedenin torununa berhudar ol demesi kadar sıcak, derin anlamlı bir söz, bir dilek, bir dua olamaz herhalde. O nedenle berhudar kelimesini de dağarcığımıza küpe edelim. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüe FM Radyo Dergisi.

Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü, elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne, dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. E bari okula sen götür dedim. E kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladı. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz, benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam, her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. E biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağını el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne, bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa unutmadan, öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne, kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki, neyi nasıl anlatacağım anne. Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
2: Yemek yerken televizyonun açık olmaması çok önemli bir konu. Çünkü yemek biraz daha hani ihtiyaca binaen yapılan, biraz daha keyifli, hani sohbet edilmesini istediğimiz ortamlar. Çocukların ve insanların olaylara karşı biraz daha duyarsızlaşmasına neden olabiliyor. Biz önceleri bir kareye çok tepki gösteriyorken, zaman içerisinde o kareyi izlerken günlük aktivitemizi hiç bozmadan, hiç tepki vermeden izlemeye devam edebiliyoruz. Bunlar da çok önemli şeyler, atlamamak gerekiyor. Şimdi erkek çocukların orada görmüş olduğu, şahit olmuş olduğu şiddet içerikli sahneler, onda da tabii ki şiddetle alakalı davranışlar göstermesine neden olduğu gibi, çocuklarda çevresinde şahit olmuş olduğu şiddete karşı duyarsızlaşmaya da neden olabiliyor. Bu konuda çok dikkat etmek gerekiyor. Aileler, benim sürekli söylediğim bir şey var. Yani biz belki dizilerdeki gerçek olmayan şeyleri onlara anlatabiliriz ama haberlerde geçen şiddet içerikli kareler bizim hiçbir zaman mazeret uyduramayacağımız şeyler. Bu konuda yemek saatlerinin haber saatlerine denk gelmemesi, hani biz sürekli herhangi bir olumsuz şey yapma dediğimizde onun yerine koyabileceğimiz bir şey olmalı. Televizyon izleme, televizyon seyretme dediğimizde onun yerine verebileceğimiz bir şey yoksa çatışmaya neden olacaktır. Ama onun yerine hadi gel şimdi bak buradan çok pahalı olmayan tabii ki eğitsel oyuncaklarla bugün bunlarla nasıl oynanacağını gösterelim. Hadi gel birlikte oynayalım dediğinizde, daha sonra ortamın içerisine belki üst kattaki belki yandaki komşunun çocuklarını da dahil ettiğinizde oradan daha keyif alacağını görecektir zaten. Mesela hiperaktivitede en ciddi problemlerden biri çocuğun televizyonun karşısındayken büyülenmiş gibi çok sakin oturması, daha sonradan televizyon kapandığı an çocuktaki hareketliliğin had safhada yaşanması çok fazla gözlemlenen bir şey. Burada hani 4 yaşındaki çocukta, 5 yaşındaki çocukta ve ileriki yaşlardaki çocukta o dizinin, o çizgi filmin, o hareketlerin içerisinde yaşar. Kendisi de kahramanların içindedir. Ve daha sonra televizyon kapandığı an ona eş değer bir şey bulamaz ve kendi kendine hareketlenir. Aile bunun önüne geçmek için, hani alternatif bir şey sunamadığı için de tekrar televizyonun başına oturmasına izin verir. Hiç izlenmeyecek demiyoruz zaten. Çünkü çocuklar 4 yaşında da olsa, 5 yaşında da olsa televizyonla ilgili aktarımları var arkadaşları arasında. Ama bunlarla ilgili bir kontrol mekanizması oluşturmak. Aile önce kendisi oluşturacak, daha sonra bu anlamda da çocuğuna örnek olacak. Hadi beraber izleyelim. Sabahleyin 8'de hangisini izlemek istiyorsun? Beraber kalkıp izleyelim. Ama daha sonra 9'da kahvaltı programımız var. Cazip bir şeylerle ona sunum yapmak. Aile, tekrar altını çiziyorum, alternatif şeyler üretmek durumunda. Eğer anne gider mutfakta veyahut da diğer odada haftaya ait işleriyle yoğunlaşmak isterse televizyon ona çok daha cazip gelecektir. Birlikte bir şeyler yapmak durumunda. Tutarlılık çok önemli tabii ki. Anne ve babanın aynı kelimeleri kullanması, aynı konuşma dilini kullanması diyelim. Bu çok önemli. Model olacaklar. Daha sonra koymuş olduğu kuralları bozmadan devam ettirebilecekler. Eğer keyfi olarak değiştirirlerse bu kuralları, çocuk bu anlamda da koyulan bu kuralların aslında gelip geçici kurallar olduğunu düşünecek ve her defasında diretmeleri artacaktır. Bugün televizyon izlemekle alakalı yarım saat tutturup ondan sonra ulaşacaksa, ertesi gün yarım saat tutturduğunda ulaşamazsa bunu 45 dakikaya çıkartabilir tabii ki. Tutarlı olduğumuzda beklenen şu ki davranış önce evet yükselecek, olumsuz davranış, ama daha sonra yavaş yavaş sönecektir. Sadece sabırla onu devam ettirmek gerekiyor ve babayı da bu işin içerisine katmak. Hani baba bana dokunmayın, ben işte bütün gün yoruldum, akşamleyin televizyonun başında haberleri izlemek istiyorum dediğinde, baba da bu anlamda model olduğu için çocuk için evet etkili bir baba televizyon izler, onun çocuğu da televizyon izler. Ben neden çizgi film izlemeyeyim sohbetine dönüşecektir ve çatışmalar bu anlamda da çıkacaktır. Birlikte gezebilirler, bu çok önemli. 4 yaşındaki bir çocukla gezilecek çok yer var. Birlikte oyunlar oynayabilirler, evcilik oyunları veyahut da gerçek hayatın içerisine sorumluluk verebilir. İşte o silerken ona bir bez verebilir veyahut da ona bulaşıkları dizdirebilir. 4 yaşındaki çocuk bunları çok rahat yapabiliyor aslında ve çok da keyif alıyor. Ve sonra da onun yapmış olduğu bu yardımdan dolayı ne kadar memnun olduğunuzu gösterirseniz o da etkileşimde bulunmayı öğreniyor aynı zamanda. Sanki anneanneler, babaanneler çocuğunun hayatında olumsuz etkileri olan, çünkü annenin ve babanın koymuş olduğu kuralların dışında daha esnek davranan yetişkinler bu anlamda biraz daha ihtiyatlı davranıyorlar. Ama nihayetinde hayatın gerçekleri içerisinde o çocuğun bir anneanne, bir babaanne şefkati, bir dede, bunlara ihtiyacı var ve onların da o toruna ihtiyacı var. Bu aralar onlarla karşılaşma için önemli sayılabilir. Hani şu söyleniyor. Bizim söylemiş olduğumuz kuralların dışında oraya gittiği zaman daha çok şımarabiliyor, yapmadığı şeyleri yapabiliyor. Biz burada şey diyoruz. Çocuklara anneannelerin ve babaannelerin ve dedelerin kendilerine özel kuralları olduğu, bunların yanına gidildiği zaman geçerli olduğu üzerinde durulursa çocuk bunu gerçek hayatında, yani eve geldiği zamanki hayatına da yaymaya kalkışmayacaktır. Denemekte bu anlamda fayda var. Hani anne ve baba evdeyken çocuğun anne ve babadan ayrılarak yakınlarına ziyarete gitmesi de çok önemli bir şey. Ayrışma bu anlamda ilk adımlar atılmış olacak. Anne nereye giderse çocuk onunla gidiyor. Baba nereye giderse çocuk onunla gidiyor. Daha sonra bir okul öncesi dönemde okul ayrılığı yaşadığında bir bakıyorsunuz ki çocuk çok ciddi problemler yaşıyor. Anneden ayrılmak istemeyebiliyor. Çocuk evdeyken anne zaman zaman günlük ihtiyaçlarıyla ilgili çıkabilmeli, çalışan anneler dışındaki anneler için söylüyorum. Veyahut da tam bunun tersi de olabilmeli. Kitap okuduğunuzda ben çok iyi hatırlıyorum. Çocukluğumda okumuş olduğum bir kitap vardı ve beni çok etkilemişti. Daha sonra bu bir dizi olarak verildiğinde ben hayalimin onun üstünde, ne kadar üstünde olduğunu görmüştüm. Kitap çocuğun hayal dünyasını alabildiğine genişletir. Ama televizyonda hayal dünyası yok. Çünkü size hayali görsel olarak sunuyor zaten, kısıtlıyor. Bu anlamda kitap çok daha önemli. Ailelerin bu konuda da dikkatli olup en azından her gün yarım saat hem kendisi için hem de çocuğu için bir kitap okuma saati edinmesi de çok önemli. Bir de şu konu var, fazla televizyon seyreden çocuklarda okula başladığında öğrenmeyle ilgili sıkıntıların olduğunu da görüyoruz. Çünkü çocuk sürekli görsel öğrenmeye alışmış. Ama bizim eğitim sistemimizde biraz daha anlatmaya yönelik, konferans tipi. En çok problem işitsel olarak öğrenemeyen çocuklardan geliyor. Bunun da altında yatan neden televizyon tabii ki. Görsel olarak öğrenebiliyor.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Yükseköğretim Kurulu'nun başlattığı Gazze için Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından Gazze'de üniversite olmak, eğitime, bilime ve geleceğe tutunmak Gazze'ye yankı ol başlıklı program düzenlendi. Gazze'de yaşanan soykırıma ve bu süreçte eğitim ve bilim hayatının karşı karşıya kaldığı büyük yıkıma dikkat çekmek, tüm zorluklara rağmen eğitimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerinin mücadelesine ses olmak amacıyla Adıyaman Tarihi Çarşısı'nda düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gazze'deki eğitim kurumlarının İsrail saldırıları nedeniyle büyük zarar gördüğü, Ekim 2023'ten bu yana binlerce öğrencinin hayatını kaybettiği belirtilirken, tüm imkansızlıklara rağmen eğitimlerini ve bilimsel çalışmalarını sürdürmeye çalışan öğrencilerin ve akademisyenlerin mücadelesine dikkat çekildi. Gazze'de eğitim ve bilim hayatının karşı karşıya kaldığı zorlukların farklı yönleriyle ele alındığı Gazze'ye Yankol temalı program, Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Bilal Demir tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Gazze'den Adıyaman'a Eğitimin ve Bilimin Sesi başlıklı video gösterimi gerçekleştirildi. Programın Gazze'den Sesler bölümünde Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerinin video mesajlarına yer verildi. Öğrenciler yaşanan büyük yıkımın ortasında eğitim hayatlarını devam ettirme çabalarını, karşılaştıkları güçlükleri ve geleceğe ilişkin umutlarını katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin Gazze'den bir akademisyenin sesi bölümünde Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümünden öğretim görevlisi Ahmet Alkan'ın, Filistin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Libras Eğitim Derneği Başkanı Dr. Nihat Abdülfettah Feri Badriye ile çevrim içi gerçekleştirdiği röportajın video kaydı katılımcılara sunuldu. Röportajda Gazze'de yüksek öğretimin mevcut durumu, üniversitelerin ve akademik hayatın karşı karşıya kaldığı güçlükler, öğrencilerin eğitimlerini sürdürme mücadelesiyle saldırıların eğitim ve bilim hayatına etkileri ele alındı. Moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nden Hakan Çalışkan'ın üstlendiği panelde ise Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümünden öğretim üyesi Dr. İsmet Kalkan, Mazlum Coğrafyalara Karşı Görev ve Sorumluluklarımız başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Eğitimci ve Sumut filosu aktivisti Nevzat Güzel, Sumut yolculuğu başlıklı konuşmasında yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaşırken, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ahmet Cuma ise Gazze'li bir tıp öğrencisinin gözünden eğitim, umut ve gelecek başlıklı sunumuyla Gazze'de eğitim hayatını sürdürmenin zorluklarını ve geleceğe tutunma mücadelesini anlattı. Program boyunca Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilerin yaşadığı zorluklara, akademik hayatın devamlılığına ve soykırımın eğitim-öğretim üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekildi. Binaların, sınıfların, laboratuvarların ve kütüphanelerin tahrip edilebileceği ancak öğrenme azminin, bilimsel düşüncenin ve geleceğe duyulan inancın yok edilemeyeceği vurgulandı. Tüm imkansızlıklara rağmen eğitimlerini ve bilimsel çalışmalarını sürdüren Gazze'li öğrencilerin ve akademisyenlerin bu kararlılığın en güçlü örneklerinden olduğu ifade edildi. Eğitimin ve bilimin en zor şartlarda dahi geleceğe tutunmanın ve umudu korumanın en güçlü unsurlarından biri olduğunun vurgulandığı programda Gazze'de üniversitelerin yeniden kapılarını açacağı, öğrencilerin sınıflarına döneceği ve bilimsel hayatın yeniden güçleneceği yönündeki umut ve dayanışma mesajları paylaşıldı. Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi yetkilileri programa katılım sağlayan tüm konuşmacılara ve vatandaşlara teşekkür etti.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüya FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur. Adüya FM Radyo Dergisi.
1: Kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
1: Gözlerimiz hayata açılan bir pencere gibidir. Varlıkların şekillerini, boyutlarını görerek onları daha iyi tanımamızı, anlamlandırmamızı ve diğerleriyle aralarında ilişki kurmamızı sağlar. Karşımızdakinin mimiklerini okurken gözlerimizi kullanırız. Yani iletişimimizi bir nevi gözlerimiz sağlar. Gözler hayatımızda bizim için son derece önemli bir nimettir. Rabbimizin bizlere bahşettiği bu nimeti korumak, sağlığı için gerekli bakımı yapmak, hasılı emanet olan gözlerimize sahip çıkmak üzerimize düşen bir görevdir. Farkında mıyız? İki cihan güneşi, biricik rehberimiz, Peygamber Efendimiz, ümmetine gözlerini korumaları ve gerekli bakımı yapmaları için çeşitli tavsiyelerde bulunmuştur. Bunlardan biri de sünnet olan gözlere uygulanan sürmedir. Efendimiz gözü koruma açısından en faydalısının ismit taşı olduğunu buyurmuşlardır. Göz için sürme olarak sürülen ismit taşının içinde bulunan maddeler en iyi karışım olan antimoan, sülfür yani çükürt ve çinkodur. Gözlerimiz için son derece faydalı bir uygulama olan bu nimetin farkında mıyız? Kirpik köklerinde ve gözün beyaz tabakasında oluşacak akut ve kronik hastalıkları önlemede kullanılan en iyi bileşiklerden biri metal ve kükürt bileşimidir. Peygamber Efendimizin dikkatleri çektiği sürmede bulunan çinko, A vitamini sentezini sağlayan enzimler yoluyla görme keskinliğinde artışa sebep olur. Bu vesileyle daha keskin bir görüş kabiliyetine kavuşmuş oluruz. Çinko eksikliğinin göz dışında beyin fonksiyonları, kan dolaşımı, solunum ve bağışıklık sistemlerini de etkilediği bilinmektedir. Çinko, hücrelerin yenilenmesini sağlar. Cildi güzelleştirir, saçı parlatır, tırnakları sertleştirir. Büyüme hormonu metabolizmasında rol oynar. Ergenliğin gelişmesi ve cinsiyet hormonlarının faaliyeti de çinkoya bağlıdır. Yüce Rabbimizin emir ve buyruğu dışında hareket etmeyen peygamberimizin bu sünneti ve tavsiyesinin sağlığımız için ne kadar büyük bir önem taşıdığının farkında mıyız?
0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret ederek bakanlıkla üniversite arasındaki işbirliği olanaklarını görüştü. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, görüşmemizde başta öğrencilerimiz olmak üzere gençlerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmelerini destekleyecek çalışmalar, üniversite gençliğinin imkanlarını artıracak projeler ve gençlerimizin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına katkı sunacak yeni işbirliği fırsatları üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduk. Üniversitemizin gençlerimiz için nitelikli bir eğitim sunmanın yanı sıra onların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen güçlü bir yaşam alanı olması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimize yeni imkanlar kazandıracak her türlü işbirliğini son derece kıymetli buluyoruz. Nazik kabulleri, yakın ilgileri ve üniversite öğrencilerine yönelik destekleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir Radyo Hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle kadınlarda daha sık görülen yaz aylarında havuz ve denize girme oranı artması nedeniyle nispeten artış gösterebilen hastalık olan idrar yolu enfeksiyonu, yani idrar yollarının iltihabı üzerine sohbet edeceğiz. İdrar yolu neresidir? İdrar yolu enfeksiyonu nedir? İdrar yolları idrarı vücuttan atmaya yarayan sistemdir. Bu sistem böbrekler, mesane yani idrar torbası dediğimiz kısım ve bu organların bağlantı kanallarından tıbbi olarak üreter ve üretra dediğimiz kısımlardan oluşur. Bu sistem mikroplar tarafından istila edilince, yani enfekte olunca idrar yolu enfeksiyonu gelişmektedir. Havuz ve deniz mevsiminin açılmasıyla hem çocuklarda hem de yetişkinlerde en sık görülen rahatsızlıkların başında idrar yolu enfeksiyonları gelmektedir. Havuz ve deniz mevsimi ile idrar yolu enfeksiyonlarının artmasının sebebi özellikle yatkın kişilerde, altta yatan başka bir sistemik rahatsızlığı olan kişilerde daha açık hale gelmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Böyle kişiler ve çocuklar hem de yetişkinlerde olmak üzere idrar yolu enfeksiyonu gelişmesi ihtimali oldukça yükselmektedir. Bu sebepten dolayı yaz aylarında idrar yolu enfeksiyonuna özgün şikayetlerle hastaneye başvuran hasta sayısında ciddi bir artış söz konusu olmaktadır. En sıklıkla mesane enfeksiyonu, yani sistit dediğimiz enfeksiyon görülmektedir ve genellikle bu sistit kolay tedavi edilebilir bir enfeksiyon hastalığıdır. Ancak enfeksiyon böbreğe ulaştığında daha ciddi bir hastalık oluşur ve daha ayrıntılı uzun tedavi gerekmektedir. Terminoloji olarak, tür olarak baktığımızda alt idrar yolunu etkilediğinde sistit adı verilen mesane enfeksiyonu ve üst idrar yolunu etkilediğinde ise pielonefrit adı verilen böbrek enfeksiyonu ortaya çıkar. İdrar yolları enfeksiyonlarında tedavisi kolay olan tür ise sistittir. Genellikle %85 oranında E. coli dediğimiz bağırsak bakterileri yüzünden oluşmaktadır. Bunlar idrar yoluna yerleşir ve çoğalmaya başlar. Bir kere idrar yolu enfeksiyonu yaşadıktan sonra tekrar oluşma riski daha fazladır kişide. Basit, komplike olmayan sistit tıbbi açıdan bir aciliyet gerektirmeyebilir. Ancak gebelerde, yaşlılarda, şeker hastalarında, böbrek yetmezliği hastalarında, bağışıklık sistemi bozuk kişilerde gelişen idrar yolu enfeksiyonu acil tedavi gerektiren önemli bir hastalıktır. İdrar yolu enfeksiyonunun kadın ve erkeklerdeki durumu nedir? Bunlara bakacak olursak, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu erkeklere göre 8 kat fazla görülmektedir. Yaklaşık olarak kadınların yarısı hayatlarında en az bir kez idrar yolu enfeksiyonu geçirmekte ve bu enfeksiyonların 3'te 1'i antibiyotik tedavisi gerektirmektedir. Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu yaklaşık %15 civarında tekrarlayıcıdır. Son 6 ayda 2 veya daha fazla, son 1 yılda 3 veya daha fazla idrar yolu enfeksiyonu görülmesi tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olarak tanımlanmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonunun arka arkaya tekrarlaması hem yaşam kalitesini düşürebilmekte hem de ciddi sorunları beraberinde getirebilmektedir. Günümüzdeki yeni yaklaşımların amacı koruyucu tedbirlere odaklıdır. Yani enfeksiyonların olmadan engellenmesi ve tekrarlanması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Erkeklerde ise idrar yolu enfeksiyonu normalde beklenen bir durum değildir. Bu kişiler mutlaka prostat, idrar yollarında taş ve benzeri altta yatan hastalıklar açısından incelenmelidir. Bu kişilerin gerekli inceleme yapılmadan sadece antibiyotik ile tedavi edilmeleri doğru değildir. İdrar yolu enfeksiyonu riskinin arttığı durumlar nelerdir? Yetersiz sıvı alınması, sık banyo, deniz, havuz gibi ortamlara kişinin bulunması, idrarı uzun süre bekletmek, idrar yolunun bazı yapısal, anatomik, doyusal bozuklukları, İdrar yolu taşları, prostat hastalığı veya başka idrar zorluğu çeken hastalar, kadınlarda menopoz sonrası, mesane taban sarkması ve benzeri nedenlerle idrarın tam boşaltılamadığı durumlar sayılabilmektedir. İdrar yolları enfeksiyonları neden olmaktadır? Kadınların idrar yolları dışarıya çok kısa bir kanalla açılmaktadır. Bu nedenle dışarıdan mikropların girmesi daha kolaydır. Özellikle bağırsakta bulunan üropatojen olarak adlandırılan, yani idrar yollarında enfeksiyon yapabilen bağırsak bakterileri yukarı doğru idrar kanalı ve idrar torbasına kolaylıkla yayılabilmektedirler. Bu mikropların idrar torbasına girmesi ve çoğalması enfeksiyonların olmasına neden olur. Özellikle vücut direncinin azaldığı durumlarda bunlar daha sık oluşabilmektedir. Aynı şekilde havuz, deniz, sauna gibi ıslak ortamlar ve buna benzer durumlar bu enfeksiyonların altta yatan diğer nedenleri olarak sayılabilmektedir. Sistit ve piyelonefrit arasındaki farklar nelerdir? Bakacak olursak, terminolojik olarak baktığımızda idrar yolu enfeksiyonlarını ikiye ayrıldığını, bunun adına sistit ve piyelonefrit olduğunu söylemiştik. Sistit, idrar yolu enfeksiyonların en yaygını sistittir ve bu mesane, yani idrar torbasının enfeksiyonudur. Piyelonefrit ise idrar yolu enfeksiyonlarından böbrek enfeksiyonu olarak isimlendirilir. Böbreğin dahil olduğu üst idrar yollarının tutulduğu enfeksiyondur. Piyelonefrit sistitten daha ciddi bir durumdur. Kendine özgün sistitten farklı belirtileri vardır ve piyelonefritteki tabloya sistitteki bulgular da eşlik edebilmektedir. Sistit erken dönemde tedavi edilmesi ise piyelonefrite, yani böbreklerin de tutulmuş olduğu enfeksiyon tablosu ortaya çıkabilmektedir. Genel olarak idrar yolu enfeksiyonları gecikmeden müdahale edilirse kolayca ve hızla tedavi edilebilir. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde kaldığımız yerden yatkınlığı olan kişilerle idrar yolu enfeksiyonunu işleyeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Radyo FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur.
0: Radyo FM Radyo Dergisi. Kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi yeni öğrencilerini karanfiller ve yöresel lezzetlerle karşıladı. Üniversiteye ilk adımını atan öğrencileri Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversite yönetimi ve üst sınıf öğrencileri karşıladı. Karanfillerle gerçekleştirilen karşılamada mevcut öğrenciler arkadaşlarıyla bir araya gelerek üniversite ortamına ilk günden daha kolay uyum sağlamalarına katkı sundu. Adıyaman'ın köklü misafirperverlik geleneğini yansıtmak amacıyla gerçekleştirilen karşılamada Adıyaman'ın coğrafi işaretle tescillenmiş yöresel lezzetlerinden kahta bademi, besni kuru üzümü ve etsiz çiğ köfte ikram edildi. Bu sayede öğrenciler eğitim görecekleri şehrin zengin mutfak kültürüyle de ilk günden tanışma fırsatı buldu. Öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden ve onların üniversite yaşamına ilişkin beklentilerini dinleyen Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerin Adıyaman Üniversitesi'ni tercih etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni akademik yılın heyecanını öğrencilerle paylaştığını belirten Rektör Keleş, öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca kendilerini geliştirebildikleri, kalıcı dostluklar kurabilecekleri ve geleceklerine yön verecekleri bir ortam oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Adıyaman'ın eşsiz misafirperverliği de bu sürecin en kıymetli parçalarından biridir ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Sorma gülüm sorma, bir garip haldeyim işte. Gitmeseydin diyorum, gitmeseydin beni böyle bırakıp da, yıkıp da sensiz kala kaldım ortalıkta. Tadı tuzu yok hayatın, ortalık yangın yeri, ortalık toz duman. Umutlarım sıfırın altında Erzurum, gönlüm talan, gönlüm viran. Yani yaşıyorum öylesine.

taşım ferman dinlemez. Akıp gelen su gibi sevdim seni. Farz et ki çağlar ötesi, farz et ki insan yüzü görmemiş, yani kirlenmemiş, temiz, tertemiz, gönlüm gibi, sevgim gibi.

0: arıyorum, nice bentler aşıyorum. Seni arıyorum, bulamıyorum. Yani, yani yaşıyorum öylesine.
1: Savaş meydanında yenik düşmüş bir ordunun sağ kalmış tek yaralı askeri gibi kan revan vücudum, üstüme çevrilmiş binlerce namlu, yalvarmamı bekleyen adi gülüşlü suratlara tükürüyorum çatlamış dudaklarımla.

yani yaşıyorum öylesine. Yıkılmış, yıkılmış etrafımda bütün duvarlar. Karda kışta kalmış, kolu kanadı kırık küçük bir serçe gibi. Uçuyorum, konuyorum, uçuyorum, konuyorum. Üşüyorum, donuyorum, gücüm tükeniyor, yoruluyorum. Seni arıyorum, bulamıyorum, yani yaşıyorum öylesine. Hayatın sihri bozuldu, silindi bütün renkler. Sensizim, yalnızım, bir garip haldeyim anlayacağım. Ama yine seni anıyorum, andıkça yanıyorum. Yaprak gibi dökülüyorum, sinemi sensiz dağılıyorum. Ağlamak, ağlamak yakışmaz ama artık

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur. Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Kamu spotu.
2: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
13: Bağırma.
14: İncitme.
15: Can yakma.
16: Etme.
17: Görmezden gelme.
18: Değer ver.
19: Saygı göster.
20: Sev kardeşim. Sev.
18: Ben senin.
20: Sen bensin.
21: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
18: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
22: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
23: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur. Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Kamu spotu.
2: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. Ona dedim ki ben kendime, yarabbim tamam benim canımı aldın ama

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapıları, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: QFM. Kamu spotu.
1: Gözünki buyurun.
2: Bizim suyumuz patladı da kaçırmam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencimiz ve milli sporcumuz Muhammed Bilal Okay, Kosova'da düzenlenen U24 Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda 71 kilogram kategorisinde dünya ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, "Ay yıldızı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran ve bizlere büyük bir gurur yaşatan kıymetli öğrencimizi yürekten kutluyorum. Muhammed Bilal Okay'ın bu önemli başarısında emeği bulunan antrenörlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyor. Öğrencimize nice yeni başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. 1 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

artık gitme demeyeceğim. Zaten iyice hazırsın bu sefer. Her şeyi yanında götür. Anılarımızı, umutlarımızı, sevgimi de al.

kendimden. Evet, onca zaman tanıdığını sandığın benden. Hırçın yanımı gördün daha çok. Oysa öyle uysal bir çocukmuşum ki. Neydi beni zaman zaman hoyrat yapan? Sanırım

birini ayrı tutsam da renklerin hepsini sevdim. Mevsimleri de aslında çok şey var sevdiğim. Kavgalar ve savaşlar dışında. Bir de niye olursa olsun vedalaşma anları. İsterdim ki uyumlu halimi yaşasaydın daima. Ama bana hep vurgun saatlerinde geldin. Ya da sen vurdun. Uzaklara bakardım uysal çocukluğumda. İçimde dolmayan derin boşluğumla. Denizden gelecek bir gemi bekledim durdum. Sonra yıldızlara baktım yıllarca. Ve sen sandığım bir yıldıza. Kadınlar, erkekler, çocuklar, şehirler tanıdım. Çoğunu da sevdim. Aşklarım da oldu. Hem de uğruna ölebileceğim aşklar. Ama en çok

0: sana dua edecek. Sanırım kahrolmayacağım bu veda sahnesine. Senin baban öldü mü? Bu gidiş ölümden beter olamaz. Hangisi doğru bilmiyorum. Seni uğurlayıp öylece kalmak mı? Yoksa benim uyumamı bekleyip gitmen, benim de sensiz sabaha uyanmam mı? Bence şimdi git. Hayır, gitme. Yani git de önce üstümü ört. Ben uzanayım şöyle. Işığı kapat ve git. Hayır, gitme. Yani git de ışığı yak git. Ben karanlıktan korkuyorum da. Hem sensizlik, hem karanlık, bu kadarı fazla. Üstümü de örtme, bu şefkat de fazla. Işıkların hepsi açık olsun. İçim burkuluyor. Sen nasıl gidersen git. Dur. Burayı iyi dinle. Bir kez daha söylüyorum ve son kez. Seni seviyorum. Sen giderken ben içimden haykıracağım. Kusursuz bir aşktı bu diye. Kusursuz bir aşktı benim sana büyüttüğüm. Sen ne yaşadın? Bilmiyorum.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından 2026-2027 akademik yılına özel bir mesaj yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli akademisyenlerimiz ve değerli çalışma arkadaşlarım, yeni bir akademik yıla başlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Adıyaman Üniversitesi olarak temel önceliğimiz araştıran, sorgulayan, üreten, yeniliklere açık, ülkemizin geleceğine katkı sunan ve akademik bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda eğitimden araştırmaya, bilimsel üretimden sosyal ve kültürel gelişime kadar her alanda öğrencilerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz. 2026-2027 akademik yılının öğrencilerimizin hedeflerine kararlılıkla ilerlediği, akademik ve idari personelimizin gayretleriyle üniversitemizin akademik niteliğini ve kurumsal kapasitesini daha ileriye taşıdığı, bilimsel çalışmaların ve başarıların artarak devam ettiği verimli bir yıl olmasını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yeni akademik yılın üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize ve akademik idari personelimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Mehrana saklarım talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim diye.

0: bilirsin hikayemi.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
2: Kamu spotu.
3: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
4: Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle